0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Na ben de kadekren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, partundu.
0: Selover.
1: İnce ve den de erikinam.
2: İnne
1: orada bile seyirce filanlar. Bile eller nele soğuma
2: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Warum glaub mir doch?
0: Neden buradan
3: kalamıyorum?
2: Я желаю мне, чтобы не переезжали твои бесконечные желания. Warum glaub mir doch? Я желаю мне, чтобы не переезжали твои бесконечные желания.
0: Neden buradan kalamıyorum?